olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım, şu yarada kan olsaydım, olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım, bu dünya

olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

uçtum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.

hissedemediğim, kaygımı salamadığım dünyam. Yorgun gözleri süzüp elime taş alıp vurduğum sokaklar elveda. Yamaçlarında yüzdüğüm Seyhan'ım, kavgasında büyüdüğüm mahallem elveda.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: hüznüm yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.
1: Sen

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış türküler söylemiştik beraber. Avuçlarına zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Başkaları gitmiş olur gidince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
0: Bir sen yakınsın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Uzakta kalınca.

Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aileyiz Bırakanlar başladı. Evet, bugün haftanın ilk günü pazartesi, yeni bir başlangıç, yeni bir nefes. Ve biz yine aynı yerden, aynı duygudan sesleniyoruz size, Radyo Çağdaş'tan. Bu topraklarda bir şey var ki hiç eksilmiyor sevgili dostlar. Ne zaman unutulsa bir yerlerden yeniden doğuyor türküler. Yani bu bir annenin ninnisi olabilir, bir aşkın yarası olabilir ya da bir göçün, gurbetin sessizliği de olabilir. Yüzyıllar önce yakılmış bir türkü bugün hala aynı acıyı da taşıyabiliyor. Türküler sadece söz değildir bakın, bir halkın hafızasıdır. Yani belki çoğu değişti, sokaklar, insanlar, zaman, ama türküler değişmedi. Çünkü türkülerin ölüm yoktur bakın. Onlar kulaktan kalbe, kalpten dile yaşamaya devam ediyor. İşte tam da bu yüzden bizler buralardayız. Radyo Çağdaş ailesi olarak bakın, sadece müzik çalan bir yer değiliz. Bir kültürün, bir hafızanın sesi olmaya çalışıyoruz. Ve bu ses asla yalnız değil. Arkasında çok büyük bir güç var, Çağdaş Medya Grubu. Çağdaş Medya Grubu'na bağlı Çağdaş Kocaeli Gazetesi. Yani köklü bir gazete. Kentimizin nabzını tutan, gerçeği yazan, halkın sesi olan bir kalem. Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatı yaşatan, yeni yeteneklere yol açan, kültürü geleceğe taşıyan bir yürekle devam ediyor hayatına ve tabii ki Radyo Çağdaş. Sesi, duyguyu, hikayeyi sizlere ulaştıran bir nefes. Yani bu üç güç bir araya geldiğinde bakın, sadece yayın yapmıyoruz burada. Kentimize dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, geleceğe bir iz bırakıyoruz. Çünkü ya en azından ben bunu biliyorum ki bu şehir sadece binalarla değil, sanatıyla, sesiyle, sözüyle büyür. Hani bugün yine türkülerle yol alacağız. Bir deyişte kendimizi bulacağız. Bir türküde geçmişimize dokunacağız. Ya da belki de içimizde sakladığımız bir duyguyla yüzleşeceğiz, bilemiyorum. Çünkü türküler anlatır sevgili dostlar. Biz susarız, onlar konuşur. Sizler de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz, yani hissettiğiniz, anlatmak istediğiniz, içinizde kalan ne varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Instagram Radyo Çağdaş son gönder altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Evet, Telli Turnam eserini sizlerle buluşturdum. İlk girişte Musa Eroğlu'yla Ayşen Biten yorumu. Hani birine ulaşamadığın zaman böyle haykırırsın ya türkülerle, işte o türkülerden biri. Hep diyorum, turna bu topraklarda sadece bir kuş değil, haber götüren, ayrılığı taşıyan, ne bileyim, sevdaları birbirine bağlayan bir sembol, ilahi bir sembol olarak görünüyor. Tabii Musa Eroğlu Türk Halk Müziği'nin en büyük ustalarından biri, özellikle bağlamasıyla. Bu türkünün altına imzasını atmış kıymetli bir sanatçımız. Tabii Ayşen Biten de gencecik bir yetenek. İnanılmaz güzel yorumlamışlar gerçekten. Bu iki ses bir araya geldiğinde sanki bir şey çağrışıyor ya, gerçekten. Ben yandım, eller yanmasın, sevdalılar. Bir kitap cümlesi gibi düşünebilirsiniz bakın. İnsan bazen en çok ulaşamadığına aittir. Bugün bu türküyü dinlerken belki birini hatırlamış olabilirsiniz. Belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle düğüm düğüm olabilir boğazınızda. Çünkü türküler susanın dilidir ve en çok onlar bize anlatır. Öldüm Ağlasam Ne Olur eseriyle Sercan Orhan bizlerle birlikte olsun. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet efendim, çok güzel bir çalışmayı sizlerle buluşturduk. Böyle potpourri şeklinde. Seher Yıldız'ı Ne Ağlarsın Yine Karlar Yağdı. Çok güzel bir türküydü. Yani en derinden kopup gelmiş gibi. Hani her türküler biraz vedadır ya, biraz insanı kendine doğru dönüştürür. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise TRT'nin kıymetli sanatçı solisti Gökmeş'e Gördüğün Yıllar Geçmiş türküsünü buluşturalım sizlerle. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattı.

çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Hani böyle yüzleşme gibi, insanın kendi geçmişiyle karşılaşıyor. Gördün mü, yıllar geçmiş, sen hala aynı yerdesin. Vallahi kıymetli dinleyiciler, zaman geçiyor evet, ama bazı duygular hep olduğu yerde kalıyor. Bazı cümleleri söylenemiyor. Bazen bir gün ne bileyim dönüp geriye bakıldığında asıl acının geçen zaman değil de böyle yaşayan, yani yaşayamamışlık olduğunu da anlayabiliyor insan. Hulusi Gökmeç'e de gerçekten TRT Türkü programındaki bu yorumuyla çok güzel bir iz bırakmış. Yaşamış gibi yorumlayan insanlardan. Evet Berna abla, selamlar, nasılsın, iyi misin? Memleketimi özledim. Babam bu işte türküleri traktörde çalardı, içim gitti demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bülent, hoş geldin sen de. Selamlar, 3 aydır eşimle konuşmuyoruz ama bugün çalan türkü sanki bana git konuş der gibi. Belki de barışmak için bir işarettir diyor. Yani ola da bilir aslında. İsmini hiç ben vermeyeyim ama yani umarım büyük sorunlarınız yoktur. Tabii ki aramak, bir adım atmak her şeyin başlangıcı olabilir sizin için. Bilginiz olsun. Evet efendim, şöyle güzel türkülerimize devam edelim yolculuğumuza. Bir Zafer Güler çalışması bizlerle birlikte olsun. Gönül yerden geçmiyor.

Gönül yardan geçmiyor. Ne kadar güzel bir çalışma bu gerçekten. Yani ne kadar uzaklaşmaya çalışsan da çalış, içinden atamıyorsun. Çünkü mesele akıl meselesi değil ki, gönül meselesi maalesef ki. Evet efendim, bir Mikaela Hasan çalışmasını sizlerle buluşturalım şeye. Şöyle mesajlarınıza da bakalım. Merhabalar Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turna meselesini çalabilir misiniz? İsim yazılmamış. Ben Esma Güngör, merhaba Berna Hanım. Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turnam türküsünü çalabilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun size de. İlk girişim zaten Ayşen Biten ve Musa Erol'dan yapmıştım. İlerleyen dakikalarda, daha doğrusu programın ikinci bölümünde inşallah yayınlarım. Bu arada Top 20'de çok hızlı bir yükselişe geçiyor sevgili Ayşen Biten. Şöyle Mikaela Hasan'ın bu duygu dolu yüklü eserine bir kulak verelim.

0: Janeiro. Tem. Ué, doutor, que sei que pena tua me canta. Pena tua me canta.
1: Berna ile iz bırakanlar.
0: Kemal Şahin
2: Çağdaş.
0: Hey.
3: Kırma, sabah.

şeye yani daha. Ama sadece bakın bir coğrafya değil, böyle insan içinde taşıdığı yükler olur ya, yalnızlık bazen sığınacak yer. O kadar güzel yorumlamış, o kadar güzel hissettiriyor ki sevgili Mikail Aslan. Ya onun sesinde bir şey var, bakın anlatmıyor, hatırlatıyor gibi. Yani insanın kendi içinde kaybolduğu zamanlarda açıp dinlemesi gereken çok kıymetli eserlerden biri. Çünkü geleneksel kökleri dayanan eserler bazı sanatçılar tarafından çok kıdemli taşınılıyor ve yorumlanıyor.

Yani Ebru yazmış, ne yaptın sen Derna? Vallahi Ebru'cum bir şey yapmadım. Sadece çok kıymetli bir eseri yayınladım. Sevmene de çok sevindim. Eşi mutfakta, ben salonda seni dinliyorum. Aslında ikimiz de aynı türkü hissediyoruz ama konuşamıyoruz. Hayat garip demiş. İsim vermeyin diye de eklemiş. Evet, bazen uzaklık, mesafe, ulaşılamaz. Hani evet, gurbet diyoruz ama bazen kilometrelerin böyle kilometreler değil de bir adım bile insana gurbet gelebiliyor. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum. Güzelliklerle dolu bir hafta geçirin inşallah.

Hatta şöyle hemen yayınlayayım. Bu arada Çağdaş Medya Grubu kurucusu Sayın Nurettin Sağsöz'ü de saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Kıymetli büyüğümüzü. Size çok güzel değerler, çok güzel bir vizyon bıraktı. Bu dünyadan göçte gitti ama izleri hala yetiştirdiği, yönettiği. İnsanlarla birlikte devam ediliyor. Gitgide büyüyerek hatta. Çünkü çok kıymetli iki evlat bıraktı geride. Çok kıymetli bir eş. Onların ileri görüşü, vizyonları, insancıl tarafları gitgide daha da büyütüyor bunu. Gazetemizde, SAS Grup'la, Çağdaş Sanat Akademisi'yle ve adını daha bilmediğim birçok şirket var. Tüm babalarımıza armağan olsun.

tüm babalarımıza armağan ettik. Kıvırcık Ali de babaydı. İki evladını geride bıraktı. Göçte gitti bu dünyadan. 48 yaşında geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Gerçekten Türk halk müziğinin en yürekten gelen seslerinden biriydi. Bağlaması, kendine has yorumu, geniş kitlelere ulaştı gerçekten. Ne yazık ki 2011'de hayata veda etti. Yağmur'un türkülerinde hiç yapay bir şey yok bakın. Ne hissediyorsa olduğu gibi yani insana aktarabilen kıymetli sanatçılar.

0: Yaşlarımızdan biriydi. Yavrum derken hani öyle güzel söyleniyor ki böyle bir annenin babanın içinden kopan en derin histir aslında yavrum kelimesi. Bu türküyü dinlerken şunu anlarsınız. Evlat acısı anlatılmaz çünkü kelimeler yetmez. Yavrum dediğin anda dünya kırılır, yıkılır. Hani şöyle bir söz vardır, insanın en çok koruyamadığı şeyin yasını tutar ya. Ne bileyim, bir anneysen babaysan bu türküyü dinlemek hiç kolay gelmeyebilir. Sevgili Bekir, babanı tekrardan mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum sana kardeşim. Umarım yanında hissetmişsindir babanı.
1: Vurulmuş yatıyor yol kenarında.
0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sesiniz çok güzel geliyor. Serpil Sarı Dert Bana Mı Kaldı çalışmasını yayınlarsanız çok sevinirim. Arkadaşım Esma'ya da armağan olsun demiş. Sevgili Sezgin, tabii ki hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu 2015'te çıkarmış olduğu Misafir albümünden kıymetli bir çalışmadır. Hadi bir kulak verelim.

efendim şöyle isteklerimizle devam edelim yolculuğumuza. Mesajlarınıza bakalım. Merhaba, iyi yayınlar Berna Hanım. Çaldığınız güzel türküler için teşekkürler. Radyo Çağdaş'tayız gece gündüz. Dubai Port Limanı güvenlik personelleri Erdal, Muhammed Nail, Cengiz, Mehmet ve İrfan Beyler için Anatolian'dan gönlüm duysun tatsız çalarsanız sevinirim. Selamlar. Bunun bir diğer adı da Yaşlanırsın, Yaşlanırsın. Özcan Türen'in yorumladığı çok kıymetli bir eserdir. Hadi bakalım hep birlikte dinleyelim. Sonrasıyla buralardayız. Kaptan Erkan Bey ve arkadaşları için gelsin.

Evet, bir mektup yolla ki gelem türküsü istenilmiş sevgili dinleyiciler. Hemen bir mektup yolla ki gelem türküsü Abdullah Papur'dan. Şöyle hemen bir armağan edelim dinleyicilerimize. Dilek Yavuz istemiş bu arada. Bu arada çok başarılı buluyormuş programı. Başarılarımızın da devamını diliyormuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok eski, çok böyle iz bırakan bir eser gerçekten sevgili Dilek Hanım. Hani bir mektuba bile içine sığdırılmış koskoca bir hasret vardır ya. Hani istektir ama öyle bir istek ki bir çağrıdan daha fazlası. Bir mektup yolla ki gene. Düşünün ki gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü hayat, mesafeler, kader hepsi birbirine girmiş durumda. Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri Abdullah Papur. Özellikle kendine has yorumuyla bilinir. Onun sesine çok farklı bir yanıklık vardır bakın. Hadi birlikte bir kulak verelim Dilek Hanım için. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

İşlerin başında lele kar kalktı mı, koyunlar kuzladı yayla vaktı mı? Boruklunun başının kar kalktı mı, koyunlar kuzladı lele yayla vaktı mı? Ekinler yeşerdi kurban yemek çıktı mı, kuzu kulak olduysa

Demek kayanın başında lelekekli götümü madım alak çiğdem nergiz bitti demek. Bostanlar güverdi kurban alıç yetti mi, oraklar arpaya değdi sen.

noi. Harmanlara da sap çeken uy oldu mu, köyün güzelleri de gelin oldu mu? Şu garip aburu da soran oldu mu, şirini deliye söyle ki gelem.

Evet, Abdullah Papur'da dinledik. Şimdi ise bir Aşık Naimi eseri sizlerle birlikte olsun. Sözümüzü yine Aşık Daimi'ye ait olan bu kıymetli eseri buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Eski türküler gerçekten bizim özümüz. Aşık Daimi ne ağlarsın Zülfü Ziya'ım türküsünü Sevim Hanım istiyor. Tüm sevdiklerimle armağan ediyor. Sizleri çok sevmiş diyor Dilek Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle sizlerle birlikte olsun. Sevim Hanım'ı da çokça öpüyorum buradan. Bu da gelir, bu da geçer ağlama türküsü.

Sevmeli cananı, çekmeli cefasını. Bakın burada bir gerçek var. Herkes sevmek ister ama hiç kimse cefasını çekmek istemez. Mustafa ve Müslüm Eki kardeşler öyle bir uyum yakalıyor ki gerçekten. İki farklı ses değil, böyle aynı duygunun iki farklı yarası gibi aslında. Çünkü sevmek sadece güzel anları paylaşmak değil, zor olanın içinde de kalabilmektir. Merhabalar, yayının başlarını kaçırdım ama Ayşen Biden Musa Eroğlu'dan telli turnamı yayınlayabilir misiniz? İyi yayınlar diyor. Bir dinleyicimiz de Ayşen Biden programı gibi oldu diye. Evet, çok istek var. Çünkü çok başarılı, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan eserlerinden biri.

Yani yeni zamana geliyoruz Duygu, aynı ama değişen tek şey yıl. Amacı aynı kalmış. Ben hep söylüyorum, Vedat Gündoğdu yaşayan en genç ozanlarımızdan.

0: topraklar.
1: Yepyeni albümünden Sensizlik Yar Canımı Yaktığı Zaman parçası bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Fatoş Eren Maraş türküsünü sizlerle buluşturalım. Kemal Bey istemiş. Selamlar olsun Kemal Bey. Hoş geldiniz, size sefalar getirdiniz.

türküyü dinleyen herkes, belki de kulak veren herkes daha doğrusu kendi şehrine gitti belki de. Ne bileyim, çocukluğuna ya da dönemeyeceği bir zamana. Gidemediğin yerler vardır mutlaka, gitmesen bile içinde taşıdığın işte onlardan birinin hissiyle aslında bizlere bir yere ait olamamanın ağırlığı vardır ya. Sadece haritada değil, insan içinde de yaşıyor. Fatou Şeren de sesiyle gerçekten unutulmaz bir iz bırakmış bu kıymetli türküyle. Ben bu eseri çok seviyorum bu arada. Şöyle Maviş Güneş Yerli Kemal Kahraman. Yani karı kocanın birbirine güzel bir düetini buluşturalım sizlerle, ne dersiniz?

Kalo yani amca dayı demek aslında Sasacı eserinde. Ama sadece akrabalık değil, bakın bağ, geçmiş, aidiyet. Dili farklı olabilir ama duygu çok tanıdık gelmiyor mu size de? Acılar, özlemler, bağlılık hep aynı dilde konuşur. Hep türkülerimizde can bulur. Kemal Kahraman gerçekten çok katmanlı kültür taşıyan, özellikle Zazaca eserleriyle bilinen çok başarılı bir sanatçı. Maviş de onun kıyafetleri.

Ay, ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Anlamadığınız kelimeler mutlaka olacaktır ama hissettiğinize adım kadar eminim. Dil değil, yürek anlar bu türküyü. O zaman bir Cengiz Özkan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Başımda bir sevda döner. Süleyman Bey, merhabalar Berna Hanım, İzmit Merkez'den Süleyman ben. Cengiz Özkan'dan bir türkü yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş.

Evet, Süleyman Bey'in isteğinde gerçekleştirdik. Şimdi ise Kenan Coşkun Gule adlı çalışmasını buluşturalım sizlerle. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geliyoruz. Eşlik eden, kıymet gösterip mesajlarını yollayan herkese çokça teşekkür ediyorum.

0: Evet, Gökhan Doğanay bizlerle birlikteydi. Neredeyse En Çok Gel eseriyle. Şimdi ise Uygar Doğanay, Güler Mi Hiç Derdi Olan. Evet, ne kadar güzel bir eser. Yani isim daha doğrusu. Derdi olanın yüzü tabii ki de gülmüyor.
1: Dalaşmış bir görsen feleğim.
0: Evet, kapanışımıza gelmişken öyle bir eserle karşıladım ki sizi. Yani bir cümle böyle bütün insanın hayatını özetleyebilir açıkçası. Yaralanmış. Hiç güler mi derdi olan? İnsan dışarıdan evet güler ama içinde fırtınalar da kopar. Bunu kimse bilmez. Çünkü herkes kendi derdini göstermiyor. Herkes kendi acısını anlatmıyor. Ama bu türkü ortaya çıkartıyor bakın. Böyle derler ya, bazı insanlar en çok gülerken kırıktır diye. Ne bileyim, dinlerken belki sen de kendini hatırlayacaksın. Belki de etrafında gördüğün birini. Bilemiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş toparlandık, sözlerimiz azaldı ama içimizde kalanlar her zaman artıyor. Bugün yine türkülerle yürüdük. Bazen bir aşkın içinden geçtik, bazen bir ayrılığın kenarında durduk. Bazen de hiç söylemediğimiz duygularla yüzleştik. Çünkü türküler dinlediğimiz şeyler değil. Bakın, bizim yerimize konuşan, bizim yerimizde kalan her şeyin sesi aslında, böyle çığlık çığlığa bağıran bir yerden. Bugün bir kez daha gördük, yıllar geçse de, şehirler değişse de, hayat başka yerlere savrulsa da insan içindeki duygu hep aynı kalıyor. Ne bileyim, bir türküde kendimizi bulduk, bir deyişte yaralarımızı gördük. Belki de bir türküde sustuğumuz yerleri fark ettik. Bugün yine sizlere bırakıyorum Nostalji Saati ve Karadeniz Zamanı'yla. Efendim, ne yaşarsanız yaşayın, bu duyguları yaşayan sadece siz değilsiniz. Sadece bunu söylemek isterim. Bu topraklar der duygu bir Türkiye'ye dönüşmüştür. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Ben Deniz Berna Uytunang. İz bırakan tüm hikayeleri türkülere eşlik etmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Erzanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dibekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu duvalı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın, cehennemde yandığında.

da nasıl biter bilmiyorum hayatımız. Müebbet bir mahkumun firarıdır sevdamız. Aşkımız yarım kalsa da onurlu olsun davamız. Ağlama sevdiğim, ağlama yüreğim, ağlama meleğim, ağlama. Gül ki

0: 9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.
1: Çizebilseydim, bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir budağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sarı kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Saatin zembereği boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin terim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyiş. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne. İlişmek için gözüne. Ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin. Ağarmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız, buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız, neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun, yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık, neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılıp ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne eylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne eylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık.
ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın göreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En ücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

0: yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı, sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerin? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek, yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim. Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Konarımda uyuttuğum geceler seni, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuk. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını, hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittin. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini anamsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin.
1: ellerin canım kanım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden, intikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandır. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesin. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acemi olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalardı. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştık. Belki göremiyorduk olmazı. Ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşam ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum üzertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Radyo Çağdaş.
0: Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi,
1: Türkülerin Merkezi
0: hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
2: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Dur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime avanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık, sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör uşakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarında ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş alnımın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o

Geceler gece geçer. Bilmirem nece geçer. Benimki ah bayınam. Seninki nece geçer. Derdim, gemim, hasretim sen ay Bekir. Üreğimin başkenti sen.

fırtına olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

Ateşi gözlerinden almıştım. Hangi dağın volkanıydın? İçime erirken üşürdüm. Şimdi yaktığından arta kalandır yüreğim. Yokluğunun dumanı tüter gözlerimde. Yalnızım. Yüreğimin cesedini taşıyorum göğüs tahtamda. Cigara gibi söndürüyorum dibimdeki ateşi. Ve en uzak yıldızlar gibi susuyorum. Bağ buzumuyum. Kuşlarca kipriklerime tüner. Yüzümün gurbet yollarına dökülür gözyaşlarım. Susarsam gece ormanlarınca ürperirim. İçim acır bilmez misin? Acırsam sürülmüş tarlalarca derinden acırım. Yangın başlar yaralarımda. Eylül seninle birlikte yağmurları da götürür. Küle dönerim. Meğer gözlerin zülfün telinden bir tuzak, kınından çıkmış pusuda bir bıçaktı. Ellerinin suskun soğukluğunda bozkır çalıları gibi kararıp kaldım ara yerde. Tutunduğum dalla susmuş.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Mihri Süleyman'dan güzelsin güzel. Mihri Süleyman'dan.

Gökteki tek yıldız sen değiliz. Söner güneş karanlıkta kalırız. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırsın. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın, varsın sensizlik bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybediyoruz.

Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar? Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur. Kalsam çöl. Gidersem belki hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor. Sevdiklerim